0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C-Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

gafletçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde ilkbahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Küpe FM Reklam.

Evet, çarşamba geldi çattı. Kimileri için hafta bitse de gitsek günü, kimileri içinse en verimli çalışma anı. Ama bizim frekansımızda bugün sadece pozitif enerji var. 6 Mayıs gününde işe gidenler, okul yolundakiler veya kahvesini yeni yudumlayanlar. Unutmayın, bugün kendiniz için küçük bir şey yapın. Belki sevdiğiniz bir şarkıyı son ses dinlemek, belki de hiç tanımadığınız birine gülümsemek. Şimdi o gülümsemeye eşlik edecek harika bir şarkı geliyor. Sözleriyle duygusal yoğunluğu ön plana çıkan ve ruhunuza dokunacak eserle aşkın fark edilmeyen yanlarını ve kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıttığı Farkında Değil isimli parçayla yaptığı pek çok eserle Türk pop müziğine damgasını vuran sevilen sanatçı Serdar Ortaç bizlere sesleniyor.

Biliyorsunuz bugün 6 Mayıs doğanın canlanışını, bereketin ve umudun simgesi Drölez'in sabahına uyandık. Dün akşam kağıtlara dilekler yazıldı mı? Gül ağaçlarının altına bırakıldı mı? Belki sadece içinizden sağlık ve huzur dilediniz. Dileğiniz ne olursa olsun bugün o taze bahar havasını içinize çekmeyi ihmal etmeyin. Umutlarınızın yeşerdiği, hayallerinize bir adım daha yaklaştığınız bir çarşamba olsun. Şimdi dileklerinize eşlik edecek, kalbinize dokunan bir parça yayında. EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısını tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunan modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedilen organik yapısıyla vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırdığı Biterse Hatıran isimli parçayla Mert Demir'e kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bölgesel savaşın enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen para politikası araçlarının fiyat istikrarı hedefiyle kullanılmaya devam edileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek, Ermeni toplumunda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik genel bir istek bulunduğunu ifade etti. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kakava ve Hıdrellez Şenliği 6-10 Mayıs tarihleri arasında renkli görüntülere ve coşkulu etkinliklere sahne olacak. Şenlikte geleneksel ritüeller, konserler ve kortej geçişleri Süleymanpaşalılara unutulmaz bir bahar şöleni yaşatacak.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olma kararı verdi. Yıldırım'ın kısa süre içerisinde bir açıklama yaparak adaylığını resmen duyuracağı öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6.782 liradan, çeyrek altın 10.891 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: BFM Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

Şehir uyanıyor, yollar kalabalıklaşıyor ama biz burada sizin için trafiği çekilir kılmaya devam ediyoruz. 6 Mayıs gününde hava tam bir bahar havası. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Camları hafifçe aralayıp bu taze havayı içeri alın. Biz de kulaklarınızdaki yerimizi koruyalım. Sırada günün en çok istenen parçalarından biri var. 2000'li yılların başında Gebze'de dünyaya gelen müzikle tanışması genç yaşlara dayanan özellikle trap ve drill altyapılar üzerine kurduğu sert ve enerjik tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Türk rap sahnesinde son dönemde öne çıkan genç ve dinamik isimlerden biri olan gerçek adıyla Hakan Aydın olarak bilinen Blok 3 konuğumuz oluyor.

günaydın. 6 Mayıs çarşamba haftanın ortasına geldik bile. Zaman su gibi akıp giderken biz de bugünün enerjisini en iyi müziklerle yakalamaya hazırız. Küpe FM burası, sizin frekansınız. Hadi günü birlikte güzelleştirelim. Ankara ve Kocaeli'nde 2 gün üst üste konser veren, ilk konser durağı Ankara Holy Stone performansı olan, hit şarkılarıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan, konserin en çok konuşulan bölümlerinden biri ise telefondan gelen sürpriz bir istek olan. Bu arada 8 Mayıs'ta İzmir'de, 15 Mayıs'ta Denizli'de, 16 Mayıs'ta Afyon'da, 20 Mayıs'ta Balıkesir'de ve 23 Mayıs tarihinde de Adana'da konser vermeye hazırlanan Emir Can İrek radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94.
0: Küpe FM reklam.

Mayıs ayı demek biraz umut, biraz yenilenmek demek. 6 Mayıs çarşambada bize küçük bir hatırlatma yapıyor hayat. Bazen sadece sevdiğin şarkıyı açıp derin bir nefes almak kadar basit olabilir. Geçtiğimiz gece İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan performansıyla olduğu kadar izleyicisiyle kurduğu diyaloglarla da farkı yaratan 2,5 saat süren konserde arka arkaya seslendirdiği hit şarkılarıyla seyircisine müzik

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırma insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgasının ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Bugünden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, destansı öfke operasyonunun tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını söyledi. İran adına Pakistan'da ABD ile yapılan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sürdürme kararlılığına sahip olduklarını söyledi. Edirne Valiliğince İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek tarihi fetih yürüyüşü için katılımcı başvuruları alınmaya başlandı. Açıklamada yürüyüşe katılmak isteyen 16-55 yaş arası adayların başvuruda bulunabileceği, katılımcılarda disiplin ve ekip çalışmasına uyumlu olma şartı arandığı kaydedildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor finale yükselen takım oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın kendisini ve yönetimi istifaya davet etmesini anlayışla karşıladığını söyleyerek, "Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın." dedi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

saatler 12'yi geçti. Yani günün o en lezzetli anı geldi. Herkese harika bir öğle arası diliyoruz. Çarşambanın tam ortasındayız. Haftanın zirvesine çıktık ve şimdi hafta sonuna doğru tatlı bir inişe geçiyoruz. Eğer şu an yemeğe gidiyorsanız, afiyet olsun. Masanızda çalışmaya devam ediyorsanız da bu şarkı size güç versin. Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat bulurken, projenin 4. teklisini güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyiciyle buluşturan Fatma Turgut işte öyle bir şey diyecek.

0: FM reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
10: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
11: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
12: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 33 12 irmethospital.com.
12: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tekrar merhaba, haftanın tam kalbinde çarşamba öğleden sonrasındayız. Takvimler 6 Mayıs, baharın güneşi pencerelerden içeri sızarken biz de en sevdiğiniz şarkılarla frekansınızı ısıtmaya devam ediyoruz. Pazartesinin telaşı bitti, perşembenin heyecanı kapıda. Bugün denge günümüz, biraz soluklanalım, derin bir nefes alalım ve müziğin bizi götürdüğü yere gidelim. Sırada kalbinizin ritmine eşlik edecek çok özel bir şarkı var. Sözlerinde ayrılık sonrası ortaya çıkan sorgulama ve yalnızlık duygusuna odaklanan, Haziran ayında yayınlayacağı ilk stüdyo albümünün de ikinci teklisi olarak öne çıktığı Yeni Biri isimli parçayla Zeki Arkun ve Simge ikilisine kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağ, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Programın ve saatin kapanışını ise yıllar sonra 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek olan Şebnem Ferah'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bölgesel savaşın enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen para politikası araçlarının fiyat istikrarı hedefiyle kullanılmaya devam edileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirterek, Ermeni toplumunda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik genel bir istek bulunduğunu ifade etti. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kakava ve Hıdrellez Şenliği 6-10 Mayıs tarihleri arasında renkli görüntülere ve coşkulu etkinliklere sahne olacak. Şenlikte geleneksel ritüeller, konserler ve kortej geçişleri Süleymanpaşalılara unutulmaz bir bahar şöleni yaşatacak.
3: Spor.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olma kararı verdi. Yıldırım'ın kısa süre içerisinde bir açıklama yaparak adaylığını resmen duyuracağı öğrenildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Ramos está bien.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Mustafa Sandal'ın elektronik tattaki şarkılarından bir tanesiyle hafta ortasında bu güzel 6 Mayıs çarşamba gününde Hıdrellez'de gündüz yolculuğumuzu açtık. Değerli dinleyiciler, Hıdrellez'iniz kutlu olsun. Ateşlerin üzerinden atlandı mı, dilekler dilendi mi? Ondan sonraki gün sabah sallanan sandalyede koltukta sallanıldı mı ya da salınacak da bilmiyorum. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum, ben yeni öğrendim. Sonra da dilekler kağıtlara yazılmış ya da çizilmiş dilekler bir suya atıldı mı? Akarsu olması makbulmuş ama artık yoksa da deniz, dere, göl gibi yerlere de atabilirmişiz. Ritüelleri de artık iyice öğrendik. Gündüz yolculuğumuzda Mustafa Sandal'ın bu güzel şarkısının hemen ardından ki kendisinin harika şarkılarını Saygı Bir Gecesi'nde biliyorsunuz. Birçok değerli müzisyen yorumladılar bugünlerde, çok popüler o videolarda. Gökhan Özen'le devam edeceğiz. Demet Akalın, Gökhan Özen ortak çalışması. Benden Sorulur şimdi bizlerle.

0: Reklam.
1: Anneler Günü yaklaşıyor. Sevginizi en güzel hediyelerle gösterme zamanı. Bellona'da Anneler Günü'nü özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve Bellona'nın tüm ürünlerinde %15 indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Bellona'da fırsatları kaçırmayın.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Bir virüsle ilgili, bir gemi ve bir virüsle ilgili bir haber çıkıyor son günlerde karşımıza arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Bu arada tam böyle bir gerilim filmi senaryosu olabilecek ilginç bir konum. MV Hondius diye bir gemi var. Bu yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını giderek büyüyormuş arkadaşlar. 23 ülkeden 150'den fazla yolcuyu taşıyan gemi 3 ölümün ardından Kanarya Adaları'na demirleme izni alamamış. Ünlü YouTuber Ruhi Kenet de gemideymiş. Bir belgesel çekim için bir yere gidiyorlarmış. 24 gün seyahat ettiğini açıklamış bu gemide. Geminin doktorunun da hastalandığını ve ilk vakadan sonra hiçbir önlem alınmadığını belirtmiş. Kendisinde bir sıkıntı yokmuş. Testlerini yaptırmış. Geçmiş olsun diyelim. Zor günler geçirmişler. Öte yandan İsviçre'de aynı gemiden dönen bir yolcu da Güney Amerika kaynaklı Andes virüsü varyantı tespit edilmiş. Nasıl bir gemi bu böyle? Nasıl bir gemiymiş? Dünya Sağlık Örgütü virüsü şimdilik düşük riskli olarak nitelendiriyormuş ama insandan insana bulaşma ihtimalini de göz ardı etmiyormuş ve genom dizileme çalışmalarını sürdürüyormuş. Umarız sıkıntı büyümez.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
7: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
9: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
10: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Çok güzel bir yorumu olmuş, çok güzel bir duygusu olmuş sevgili Afra'nın Mustafa Sandal şarkısı. Adı İntikam'dı. Saygı 1'de en çok öne çıkan, en çok sevilen iki şarkıdan bir tanesi oldu benim gördüğüm kadarıyla. Bir Zinet Salih'in En Kötü ihtimalle şarkısı çok beğenilmiş. Bir de Afra'nın bu şarkısı bayağı bir hype'landı, hatta sosyal medyada, dijital platformlarda. Öyle yükselişe geçen yorumlardan bir tanesi. Tabii çok güzel yorumlar var. Saygı bir gecesinde Mustafa Sandal şarkılarını yorumlayan birçok güzel isim çok başarılı bir şekilde yorumlamış şarkıları, ama ben de paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istiyoruz sizlerle, ama böyle çok fazla seyirci sesleri giriyor araya, tezahüratlar, eşlik etmeler. Zinet Salih mesela şarkı arasında çakmaklarımı göreyim diyor, telefonlarınızın ışığını mı açın diyor, böyle bağırıyor filan. İşte alkışlar, kıyametler, böyle bir konser kaydı olduğu için çok fazla paylaşamıyoruz, ama bu daha böyle görece stüdyo kaydına yakın, o tarz seslerin çok olmadığı bir

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Estamos están bien.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
3: For you, thank coming up next up.

böyle bir şey konuşursunuz bir arkadaşınızla, bir sohbetiniz vardır. Mesela atıyorum işte arkadaşınız dedi ki çok acıktım, canım köfte istiyor falan, keşke şöyle güzel bir köfte de olsa yesek. Ondan sonra telefonunuza bir bakıyorsunuz, bir hamburgerci reklamı çıkmış falan. Böyle şeylere çok alışmıştık zaten, bunlar hep söylenir. Hatta şu bile söyleniyor, işte bırakın konuşmayı, bir ses çıkarmayı yani. Sadece aklınızdan bir düşünce geçmesi sonrası bile o aklınızdan geçen düşünceyle ilgili telefonunuzda reklamlar görmeniz. Bunlar bile söyleniyor. Şimdi de şu aşamaya geçilmiş arkadaşlar. Google Chrome'un bilgisayarlara gizlice 4 GB boyutunda yapay zeka modeli indirdiği ortaya çıkmış. Yani kullanıcılara indirmek ister misiniz diye bile sorulmadan böyle hepimizin bilgisayarlarına Google Chrome kullananlar bir yapay zeka modeli, bir yazılım yüklenmiş. 4 GB'lık bir de, yani çok büyük bir boyutu, dosya boyutundan söz ediyoruz. Yani nedir amaçları? İşte herhalde büyük ihtimalle kullanım, bilgisayar kullanım şekillerimizi öğrenmek, bizi tanımak, iyice böyle hani bu röntgenciliğe giriyor bence. Yani izinsiz bir şekilde sizi gözetliyor, yaptıklarınızı gözetliyor, bilgisayarınıza bakıyor. Bu adam ne yapıyor, bu kadın ne yapıyor, ne konuşuyor, hangi yazılımları kullanıyor? Böyle bir profil çıkarıyorlar, artık buraya kadar iş ilerlemiş durumda arkadaşlar. Bugün böyle bir haber çıktı karşıma. Bazen böyle haberlerin doğruluğunu sorgulamak gerekiyor. Kulağa birazcık asparagas ya da abartılmış, uydurulmuş bir şey gibi de gelebiliyor. Şöyle bir yorumlara baktım neler yazmışlar diye. Birçok kişi bunu teyit etmiş. Bende de çıktı falan. Hani bunu öğrenmenin yolu nedir? Nasıl öğreniriz? Sizin bilgisayarınıza da yüklenmiş mi, yüklenmemiş mi diye. Onu anlatmışlar. Çoğu kişi bakmış böyle. Hani birçok yorum var sözün özü. Bunun doğru olduğuna dair. Dikkatli olmakta fayda var. Araştırmakta fayda var bu konularım. Böyle bir bilişim haberi de bugün dikkatimi çekti. Paylaşayım dedim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisinde şimdi Sefo ve Sena Şahin ortak çalışması Bir Bilsen sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırma insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Devam ediyoruz gündüz yolculuğumuza değerli dinleyiciler. Az önce bahsetmiştim ya, Google'ın bir yazılım yüklediği, Google Chrome aracılığıyla bilgisayarlarımıza işte bize bile sormadan 4 GB'lık işte bir yazılım, yapay zeka yazılımı modeli yüklediği gibi bir haberden bahsetmiştim. Birazcık böyle şüpheci bir tarafından yaklaşmıştım olaya. Birazcık komple teorisi kokan bir yaklaşımdı belki yorumlardan da yola çıkarak. Hani acaba bizi gözetliyorlar mı, neyin peşindeler, niye bize sormadan bilgisayarımıza bir şey yüklüyorlar falan gibilerden. Ama işin aslında öğrendim şuymuş. Şöyle bir bilgi de var internette arkadaşlar. Google'ın birçok yapay zeka aracı var biliyorsunuz. Bilgisayarlarımızda da kullanabildiğimiz, kod yazanlarımızın kullanabildiği bazı araçlar var. Anti-gravity gibi. İşte nano bananası var, şu var, bu var. Bilgisayarlarda Google'ın Gemini gibi işte birçok yapay zeka uygulaması var. Bu uygulamalarla alakalı olarak bilgisayarlarımıza o yazılımları yüklüyorlarmış. Yani daha kolay kullanalım diye bilgisayarlarımızda olması gereken yazılımlarmış falan filan. Çok da endişelenmeye gerek yok minvalinde bir şeyler de okudum yani. Bu da az önceki haberin bir uzantısı olarak böyle yeni öğrendiğim bir şey olduğu için sizlerle de paylaşayım dedim, ama gene de dikkatli olmakta fayda var tabii. Yani ana amaçları bu olsa da yan amaç olarak, yan benefit olarak nerelere baktıklarını, neler topladıklarını da %100 bilemeyiz. O yüzden elimizden geldiğince dikkatli olmakta fayda var. Gündüz yolculuğumuzun ilk saatini Bengü Beker'le noktalayacağız şimdi. Defterli bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimize bağlanacağız. Ve ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olacağız. Onun da sonrasında yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın, işte şimdi Bengü Beker ve Defterli.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Benzine bu gece yarısından itibaren 50 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evlerine girişte yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti. 60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı ibareli engelli sağlık durumu raporu bulunması durumunda kabul edilebilecek. Tekirdağ'da baharın müjdecisi Hıdrellez sahilde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım resmen Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de adaylığını duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
9: Küpe FM.
10: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yine şöyle bir yapay zeka dehlizlerine doğru açılacağız. O kategoride bir haberimiz var. Elon Musk OpenAI'ya karşı açtığı davada mahkeme kürsüsünü yapay zeka tehlikelerini anlatmak için kullanmış arkadaşlar. En büyük risk yapay zekanın hepimizi öldürmesi diyerek sert girmiş. Kontrolsüz gelişiminin Terminator senaryosuna yol açabileceğini savunmuş. Hakim onu defalarca hukuki konuya odaklanması için uyarmış. Davanın özünde ise OpenAI'nin kar amacı gütmeyen kuruluş kimliğinden sıradan bir teknoloji şirketine dönüştüğü iddiası yatıyor. OpenAI ise kar odaklı yapının finansman zorluklarından kaynaklandığını ve Musk'ın asıl amacının rakip yapay zeka girişimindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek olduğunu söylüyor. Bu arada bir profesör Claude'u kullanmış. Anthropic'in de Claude isimli büyük bir dil modeli var, bir yapay zeka modeli var biliyorsunuz. Son zamanlarda çok revaçta, çok daha popüler benchmark testlerinde bütün dil modellerinden üst sıralarda çıkıyor genellikle. Ve bu profesör Claude'u kullandıktan sonra şöyle demiş. Bence demiş yapay zeka artık bilinç kazandı. Claude'la konuştuktan sonra bunu fark ettim demiş. Böyle ilginç bir değerlendirmede bulunmuş.

Günün renkli haberlerinden bir tanesini aktaracağım şimdi size arkadaşlar. Çok pratik zekalı bir abimizden bahsedeceğim. Vanlı bir çiftçi Necmettin Direk abimiz, babasından kalma tepelik arazisine giden yol komşuları tarafından kapatılınca çözümü kendisi üretmiş. Karadeniz gezisinde gördüğü teleferik sistemini aklında tutan Direk, Rize'den usta getirterek 2009'da eviyle bahçesi arasına elektrikli teleferik kurmuş. Çok güzel değil mi? Deli misin diyenleri 17 yıldır yanıltıyor. 40 dakikalık yokuş artık 40 saniye. Yani 40 dakikada gidilebilecek arazi var çünkü arada, böyle pratik bir yol değil. Ta başka bir yerden dolanması lazım falan. Bahçesinde bugün ceviz, fındık, kayısı ve badem dahil 400-500 ağaç yetiştiriyormuş. Böyle teleferikle, yani direkt havadan teleferikle bahçesine gidiyor. 40 dakikalık yolum böyle 40 saniyeye falan düşürmüş. Yani çok güzel bir iş çıkarmış, kendisini tebrik ediyoruz. Böyle pratik zekalı insanlara bayılıyorum. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz bir efsaneyle beraber. Kült şarkısı Dönence ile işte şimdi Barış Manço sizlerle.

0: Kulübe FM reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
7: Gross Market.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
10: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
11: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
12: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
13: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
14: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik, Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Aşk. Sertab Erener bugünkü son konuğumuzu gündüz yolculuğumuzda. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Sonrasında en güzel şarkılar Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın. Şimdi haber zamanı.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgasının ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Bugünden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, destansı öfke operasyonunun tamamlandığını ve hedeflere ulaşıldığını söyledi. İran adına Pakistan'da ABD ile yapılan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sürdürme kararlılığına sahip olduklarını söyledi. Edirne Valiliğince İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek tarihi fetih yürüyüşü için katılımcı başvuruları alınmaya başlandı. Açıklamada yürüyüşe katılmak isteyen 16-55 yaş arası adayların başvuruda bulunabileceği, katılımcılarda disiplin ve ekip çalışmasına uyumlu olma şartı arandığı kaydedildi.
2: Spor.
4: Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor finale yükselen takım oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın kendisini ve yönetimi istifaya davet etmesini anlayışla karşıladığını söyleyerek, "Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın." dedi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Küpe FM reklam.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşklere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin. Delisin, delisin, delisin,
1: delisin, delisin. Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Velim eşi OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Benzine bu gece yarısından itibaren 50 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evlerine girişte yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti. 60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı ibareyle engelli sağlık durumu raporu bulunması durumunda kabul edilebilecek. Tekirdağ'da baharın müjdecisi Hıdrellez sahilde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım resmen Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de adaylığını duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 18, Tekirdağ 17, Çanakkale 22, Kırklareli ve Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Yeniki GoEdi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
8: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club.

0: hesaplarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0535 107 7191 irmethospital.com.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Benzine bu gece yarısından itibaren 50 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evlerine girişte yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti. 60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı ibareli engelli sağlık durumu raporu bulunması durumunda kabul edilebilecek. Tekirdağ'da baharın müjdecisi Hıdrellez sahilde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım resmen Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de adaylığını duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
8: Gross Marketim Tansaş.
9: Extra Max seninle.
10: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
11: Magnezyum normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
12: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
13: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
14: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağ, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
15: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
16: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
17: Psikoteknik ve SRC belgesi almak için doğru adres Uyar SRC Kursu. Uyar SRC Kursu Silivri Marmara Plaza'da 0212 727 5727.

Çarşamba hafta ortası en iyilerle radyolarınız olmaya devam ediyoruz. Sırada bu kez sevgili Tuğba Yurt bize eşlik eden sesin sahibi olacak. O sevilen sesiyle yine sev yine ile radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Extra Max seninle.
4: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
12: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kalırken haftanın 3. eve dönüş keyfinde beraberiz. Melek Mosso ve Cemre burada olacak. Kendisi çıktı bu yoldan isimli düeti radyonuz Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırma insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Benzine bu gece yarısından itibaren 50 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzur evlerine girişte yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti. 60-69 yaş arasındaki bireyler artık yalnızca kısmi veya tam bağımlı ibareli engelli sağlık durumu raporu bulunması durumunda kabul edilebilecek. Tekirdağ'da baharın müjdecisi Hıdrellez sahilde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım resmen Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de adaylığını duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 23 kuruş, 1 euro 53 lira 12 kuruş, gram altın 6782 liradan, çeyrek altın 10891 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
3: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
10: Küpe FM reklam.

Bir evdeki saat klasiği diyelim Küpe FM'de dilerseniz Uzunlar şarkısı radyolarınızda bizimle kalmaya devam edin. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin. Delisin, delisin, delisin,
1: delisin, delisin. Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle.

0: Trakya Anabayi, Oto Center Gülevurgaz.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Türk pop müziğinin sevilen bestecilerinden Ersa Güner yeni projesini geçtiğimiz günlerde bizimle buluşturdu ve onun yine en sevilenlerinden bir tanesi. Nokta adını verdiği şarkısı radyonuz Küpe FM'de. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle Mehmet Ali Ayanoğlu ben. Küpe FM'de kalın. Bu harika ilkbahar akşamında bu güzel şarkıların playlistimizin tadını çıkartın diyorum.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Ve işte haftanın ortasına geldik ve hafta sonuna bir adım daha yaklaştık. Çarşamba gününün akşamına ulaştıysak kısmetse cuma akşamına da ulaşırız. Hep de bir hafta sonunu bekleme isteği var ya, özellikle hafta içi çalışanlar için böyle bir durum söz konusu. Güne veda bu akşam da başladı. O zaman hemen ilk şarkıya şöyle bir bakalım. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere.

0: FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Sezen Aksu ve Nazan Öncel'den Erkeklerde Yanar dinleyelim. Bu hafta dinlememiştik. Sezen Aksu'nun geçen gün bir sözünü gördüm. Net insanları seviyorum diyor. Ne istediğini bilen, niyetini gizlemeyen, lafı ağzında gevelemeyen insanlar bir adım öndedir benim için diyor. Zaten belli bir yaştan sonra insanların böyle olmasını istiyorsunuz etrafınızda ki böyle olmadığı takdirde insanın bir yaştan sonra hiç kimseye çekesi gelmiyor dedikten sonra Sezen Aksu ve Nazan Öncel'in o güzel şarkısıyla devam ediyoruz.

Deniz Seki ilk defa Fosforlu Cevriye müzikali ile tiyatro sahnesinde olacakmış. Ondan da şimdi bir aşk müzikali dinleyelim. Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye eseri Cevriye müzikali adıyla yeniden sahneye taşınıyormuş. Aynı Gırgırıya gibi. Orada da Gülben Ergen var biliyorsunuz. Bu isimlerin olması özellikle tabii ki izlenmesini etkiliyor konserlerin. Ama Deniz Seki Gülben Ergen'den daha bir müzik konusunda iyi olduğu için solistik konusunda da bence daha doğru bir tercih. 30 kişilik kadrosuyla hazırlanan yapımın galası da 9 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da yapılacakmış. Şimdiden başarılar dileyelim. Deniz Seki ile devam edelim.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
6: İstikbal'de Anneler Günü'ne özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim ve istikbalde tüm ürünlerde %15 net indirim fırsatı. Bu anneler gününde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret İstikbalde fırsatları kaçırmayın.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağ, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
9: Psikoteknik ve SRC belgesi almak için doğru adres Uyar SRC Kursu. Uyar SRC Kursu Silivri Marmara Plaza'da 0212 727 5727.

Sırada Semih Renk var. Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformun yaptığı araştırma sonucu, yani Nisan ayının en çok dinlenenleri diyeyim, 58.2 milyonla 10. sıradaydı Semih Renk. Ve Semih Renk şarkılarını ben çok severim, biliyorsunuz. Semih Renk'i de severim, paylaşımlarını falan. Nihayetinde Semih Renk mi dinliyoruz şimdi? Evet, güne vedada Semih Renk var. Çıkmaz verir sokakta.

Edis'le Duman'la devam edelim ve bugün de hatırlatalım. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz efendim. Ve tabii ki aynı zamanda www.küpefm.com.tr'den de bizleri

Dick Bertuk'la dinleyebilirsiniz diyorum. Şimdi Edis'ten Duman dinleteceğim size. Geçtiğimiz yaz albümünü çıkaran ve konserden konsere koşan Edis, eminim ki şimdilerde de yaz için projeleri hazırlanıyordur. Bu arada Şeyma Subaşı da hayatının film yapılmasını istemiş. Herhalde herkes gibi o da Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyecektir. Böyle bir olay dolaşıyor biliyorsunuz etrafta. Edis ve Duman.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırma insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uç

0: yaştaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Soner Sarıkabadayı ile Unuttun Mu Beni ile devam edelim. Bu arada Michael Jackson'ın filmi harikaymış. Sinemalarda artık çok fazla seyredilecek bir şey kalmadı. Yani birçok film vizyona giriyor ama tabii ki dijital platformlar, herkesin evinde elinin altında olması artık sinemalara gitme olayını neredeyse bayağı bir yok etti. Ama Michael Jackson'a gidenler var. O da böyle sinemada izlenecek bir film. Bir de biliyorsunuz sinemada izlenecek film var yani. Bayağı da güzelmiş ve Soner Sarıkabadayı ile Unuttun Mu Beni ile devam ediyoruz.

Afra ve Safo var sırada, Şihan'la bizlerle olacak. Bilim adamları da diyor ki 2050 yılında yalnızlık artacak. İnsanlar yapay zeka robotlarıyla aile olacak, olmaya başladılar bile. Kim başladı mesela? Yılmaz Morgül. Çin'den sipariş verdim diyor. Bu kötü dünyada kimseyle evlenilmez. Ben evleneceğim kişiyi seçtim, özelliklerini de belirledim diyor. Böyle de bir durum var biliyorsunuz. İsterseniz de fişini çekiyorsunuz yani. Siparişi verdim. Çin'den robot eşlik ediyor. İstediğim gibi bir hayat süreceğim. Robotla evleneceğim diyor. Hadi hayırlı olsun. Yılmaz Morgül de bir yastıkta kocasının robotuyla. Zaten ilerleyen zamanlarda her şey böyle olacak. O da belli ve işte söz her zamanki gibi müzikte.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Manifest ve Daha İyi var şimdi sırada. Ve ben de sizlere güzel bir sözden bahsetmek istiyorum. Bundan daha iyi bir söz yok bence. Yalnızlıkla ilgili, yalnız kalmayı sevenler ve bilenlerle ilgili. Yalnız kalmayı bilen insanları kontrol edemezsiniz demişler bir yerde. Çok doğru. Onların kimseye ihtiyacı yoktur. Sizinle de ihtiyaç için değil, seçtikleri için görüşürler. Bir de yalnız kalmamak için illa hayatımda biri olsun diye görüşenler var ya, onlara laf atıyor burada. Manifest ve Daha iyi bizlerle.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ve yan ulan yan diyecek şimdi Gülden. Bu arada siz kendinizi eleştirirken vücudunuz size saniyede 25 milyon kez aşık olduğunu kanıtlıyor diye bir haber vardı. Çok hoşuma gitti. Vücudun her 7 yılda bir kemiğinden kalbine kadar tamamen yenilendiğini söylüyorlar. Bugün benim dediğin vücut 7 yıl önceki o kişi değil. O yıllarda çok hızlı geçiyor zaten. Sen her an yeniden doğuyorsun. Şu an bu yazıyı okurken diyor tam 100 bin hücren öldü ve yerini pırıl pırıl yeniler aldı. Vücudun seni hayatta tutmak için saniyede 25 milyon kez savaşıyor. İşte o yüzden ona da saygı duyup bir takım zamanlarda iyi davranmak lazım. Bazen gerçekten kötü davranıyoruz yani. Ve Gülden yan ulan yan.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırma insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam güne vedada tekrar görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Belim eşi OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.